babanı kandırayım, anan dinden razı. Bir elinde cura, çal vura vura. Küçük hanım geliyor, belki.